0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Pazar'da sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.
2: Günaydın. Mutlu, huzurlu, güzel bir sabah ve gün olmasını dileyerek Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe Yayınlar ekibi adına Bu Pazarda Sizinle programına hoş geldiniz. Stüdyoda mikrofonlar başında ben Bedriye Halis ve rejide ses yönetmeni müzisyen arkadaşımız Nikolay Danef ile birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız. Hepinize şimdiden keyifli ve yararlı dakikalar diliyoruz.

Değerli dinleyiciler, Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun 2026 yılında yurt dışına yönelik ilk radyo yayınlarının 90. yılını tamamladığını paylaşarak 11 dilde programlarıyla dış yayıncılık misyonunu sürdürmekte olan Bulgaristan Radyosu'nun bu anlamlı yıl dönümünü bir dizi girişimle kutlayacağını bildirmekteyiz. Bu girişimlerden ilki yurt dışındaki Bulgar pazar okullarında okuyan öğrenciler tarafından hazırlanan ses ve video içeriklerinin sunulduğu Bulgaristan dersi olacak. Dersin ilk sayfasını ise İspanya'nın Burgos kentindeki Reina Knyaginya Bulgar Pazar Okulu ve onun zeki ve meraklı öğrencileriyle açacağız. Ne zaman mı? Bir şarkı arasından sonra.

Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da radyoda dış yayıncılığın 16 Şubat 1936 tarihinde başlamasından bu yana 90 yıl geçti. Devlet radyosunun bünyesinde Sofya Radyosu adıyla başlayan yurt dışı yayınlarını başarıyla devam ettiren Bulgaristan Radyosu programı anlamlı yıl dönümünü bir dizi girişimle kutluyor. Bu girişimlerden ilki yurt dışındaki Bulgar pazar okullarında okuyan öğrenciler tarafından hazırlanan ses ve video içeriklerin sunulduğu Bulgaristan dersidir. Ders içeriği Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Rotaları Ulusal Programı kapsamında Bulgaristan'a gerçekleştirdikleri ziyaretler sırasında edindikleri bilgilere dayanmaktadır. Bulgaristan dersi girişimiyle 2025 yılında programa katılan yurt dışındaki Bulgar Pazar Okulu öğrencilerini öğretmenlerinin yardımıyla ses, fotoğraf veya video hikayeleri hazırlayarak Bulgaristan hakkında öğrendiklerini paylaşmaya devam ettik. Herhangi bir sınırlama getirmediğimiz derslerde öğrenciler tüm hayal güçlerini ve bireysel yaratıcılık yaklaşımlarını sergilediler. Bu şekilde Benere gibi bir medya platformunun imkanlarıyla yurt dışındaki Bulgar çocukların ilgisini Bulgarca'ya ve Bulgaristan'ın tarihi ve coğrafyasına çekmeye çalıştık. Materyallerin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte bu konuda başarılı olup olmadığımızı yakında göreceğiz. Peki acaba her şey nasıl başladı? Bulgaristan Radyosu 2025-2026 öğretim yılının başında 2025 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Rotaları Ulusal Programı'na katılan yurt dışındaki pazar okullarının yöneticilerini Bulgaristan dersi girişimine katılmaya davet etti. Davetiyelerde belirtilen son tarih olan 30 Eylül 2025'e kadar geçen yıl programda çalışan yurt dışındaki 17 Bulgar okul katılımını teyit etti. Davetiyelerde belirtilen son tarih olan 30 Eylül 2025'e kadar geçen yıl programda çalışan yurt dışındaki 17 Bulgar okul katılımını teyit etti. Ekim ayı sonuna kadar 11 okul video ve fotoğraf hikayeleri gönderdi ve ardından Bulgaristan Radyosu ekibi tarafından işlendi. 2026 yılının başlarından itibaren gönderilen içerikler, metin, fotoğraf ve sesi birleştiren multimedya formatında Benere'nin web sitesinde yayınlanmaya başlayacak. Ayrıca bu hikayeler sosyal medya kanallarından da yayınlanacak ve derslerin sesli versiyonları Bulgaristan'da Bugün ve Hristobotov kanalının Bulgaristan Radyosu Saati programıyla yayınlanacak. Bulgaristan dersi girişimine katılan ve bu girişimin bir parçası olan tüm öğrencilere ve öğretmenlere içten teşekkürlerimizi sunarız.

Pazar'da sizinle programı devam ediyor. Bulgaristan dersinin ilk sayfasını İspanya'nın Burgos kentindeki Reina Knyaginya Bulgar Pazar Okulu ve onun zeki ve meraklı öğrencileriyle açıyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, Bulgaristan Ulusal Radyosu 2026 yılında yurt dışına yönelik ilk radyo yayınlarının 90. yılını kutlayacak. Günümüzde Bulgaristan Radyosu Arnavutça, İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, Rusça, Sırpça, İspanyolca, Rumence, Türkçe ve Bulgarca olmak üzere 11 dilde programlarıyla dış yayıncılık misyonunu sürdürmektedir. Bu vesileyle ekibimiz Bulgaristan Dersi girişimini başlattı ve bu girişimle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bulgaristan Eğitim Rotaları Ulusal Programı kapsamında ülkeyi gezen yurt dışındaki Bulgar çocukların duygularından yola çıkarak ana vatana yeni bir bakış açısı sunma fırsatını buldu. Dersin ilk sayfasını İspanya'nın Burgos kentindeki Reina Knyaginya Bulgar Pazar Okulu ve onun zeki ve meraklı öğrencileriyle açıyoruz. 2013 yılında Diliana Budurova tarafından kurulan okul, ülkedeki diğer bir pazar okulu olan Valladolid'deki Svitisviti Kiril ve Metodi okulunun şubesi olarak faaliyete başladı. 2 yıl sonra Diliana Budurova, Burgos'ta Rila Göçmen Dayanışma Derneği'ni kurdu ve böylece Reina Knyaginya Okulu, derneğin eğitim projesi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan resmi Bulgar okullarının bir parçası olarak kendi tarihini yazmaya başladı. Bu öğretim yılında eyaletin ikinci büyük şehri olan Miranda de Ebro'da okulun şubesi açıldı. 2025-2026 yılında Diliana Budurova'nın ekibi 4 ila 18 yaş arasındaki 73 Bulgar çocuğa ana dilinde okuma ve yazma öğretmenin yanı sıra Bulgaristan ile ilgili her şeyi öğretiyor. Burgos, İspanya'nın kuzeyinde Kastilya ve León özerk bölgelerinde bulunan soğuk kışları ve ülke için alışılmadık serin yazların yaşandığı tarihi bir şehirdir. Nüfusu yaklaşık 180 bin kişidir ve bunların yaklaşık %7'si yabancı uyrukludur. İspanya İstatistik Enstitüsü'nün 2020 yılı verilerine göre Burgos'ta 5.496 Bulgaristan vatandaşı ikamet etmektedir. Doğrulanmamış istatistiklere göre bölgede yaklaşık 7.000 vatandaşımız yaşamaktadır. İspanya yıllardan beri Bulgaristan vatandaşları arasında yaşamak ve çalışmak için en çok tercih edilen ülkelerden biridir. Aynı zamanda yeni nesil Bulgarların yurt dışında doğma ve giderek daha fazla çocuğun karma evliliklerde ve yabancı bir kültür ortamında yetiştirilme eğiliminin çarpıcı bir örneğidir. Bulgaristan Radyosu'na konuşan Reina Knyaginya Bulgar Pazar Okulu'nun müdürü Diliana Budurova şunları belirtti.
1: Bu belirli bir okulda ya da bölgede oluşan bir eğilim değildir. 13 yıldır bu alanda çalışan biri olarak yaşanan büyük değişime tanıklık ettim.
0: Örneğin bugün bu 73 çocuktan sadece biri Bulgaristan'da doğmuş ve babasının işi nedeniyle ailesi buraya taşınmış. Diğer tüm çocuklar İspanya'da doğmuş ve onlar için Bulgarca artık ana dili değil. Bu dil ikinci dil olarak görülüyor ve bu durum karma evliliklerden oluşan ailelerde daha da belirgin. Bu tür ailelerin sayısı giderek artıyor ve çocuklar gerçekten de Bulgarcayı bizim okulda öğreniyorlar, dedi Budurova. Yurt dışındaki Bulgar pazar okullarında nesillere aktarılan Bulgaristan dersinin önemine vurgu yapan Diliana Budurova şöyle devam etti.
1: Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın eğitim rotaları ile bize sunduğu bu fırsat, çocukların Bulgar bilincini pekiştirmek ve güçlendirmek için eşsiz bir şans. Zira Bulgaristan'da yaşarken istesen de istemesen de Bulgar ruhunu, mantalitesini, konuşma tarzını, hatta yemek zevklerini ve tercihlerini özümsüyorsun. Oysa yurt dışında bizim için mesele genellikle şuuru koruma değil, şuurun oluşmasıdır, dedi. Her yıl memleketlerine dönen aileler var ve çocuklar yazlarını burada geçiriyor. Ancak Bulgaristan'a hiç gitmemiş olanlar da var. Bu çocuklar için Bulgaristan sadece bir hikaye, resim ya da okulda ya da ailelerinden duydukları şeylerden ibarettir. Bu nedenle 28 Şubat ila 4 Mart 2025 tarihleri arasında Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın Eğitim Rotaları Programı kapsamında gerçekleştirilen ilk gezi öğrencilerin gerçekleşmiş bir hayali oldu. 3 Mart rotası ülkemizin ulusal bayramının ruhuna uygun.

0: olarak seçildi ve Sofya, Panagürişte, Strelça, Kuprivşica, Karlovo, Kalofer, Sopot ve Plovdiv şehirleri ziyaret edildi. Diljana Budurova devamla şunları belirtti. Şehirlerin seçimi gelişi güzel değildi. Ben Strelçalıyım ve burası benim çocukluğumun geçtiği yer. Hepimiz öncelikle geldiğimiz yerle, tanıdığımız insanlarla daha derin bir bağ kurmaya çalışırız. Ziyaretler, okulumuzun adıyla ve uzun yıllardır ortaklık içinde olduğumuz Panagürişte'deki Nesho Bonchev Ortaokulu ile tarihsel olarak da bağlantılıydı. Çocuklar için çok ilginçti diye belirtti. Çocuklar ise izlenimlerini şu kelimelerle paylaştılar. En çok Rayna Knyaginya Müzesi'nden etkilendim dedi 16 yaşındaki Sonya. 15 yaşındaki Simona en unutulmaz anılarını arkadaşlarımla geçirdiğim zamanlar, büyük annemi ve büyük babamı gördüğüm ve bir arkadaşımın ailesiyle tanıştığım zamanlar kelimeleriyle tarif etti. Birçok müzeyi gezdik ama Vasilevski'nin evi ve Panagürişte'deki tarih müzesi hafızamda yer edindi diyor 15 yaşındaki Katerina. Bu deneyimin ilginç bir yanı da 60 kişilik grubun uluslararası yapısıydı. Bizim okulumuzun ve İtalya'nın Eboli kentlerinden Hristo Botev Bulgar Pazar Okulu'nun gezisiyle birleştirilerek güzel ve değerli anılar biriktirdik. Çocukların Bulgaristan Radyosu'na paylaştıkları izlenimlerinde Bulgaristan'ın onlara yaşattığı bir başka duygu daha öne çıktı. Yakınlarıyla buluşmaları, büyük anne ve büyük babalarıyla kucaklaşmaları. Diljana Budurova şöyle konuştu.
1: Bu belki de en güzel şeylerden biriydi. Çünkü Sofya'ya vardığımızda uçaktan iner inmez akrabalarımız, nineler ve dedeler gözyaşları içinde çocuklarına koşarak sarıldılar.
0: Bunlar çok güzel anılar dedi Budurova. Bulgaristan'ın kültürel ve tarihi yerlerini bizzat görmenin verdiği heyecan, Bulgaristan topraklarına ilk kez ayak basan birkaç çocuk için daha da büyüktü. İspanya'da 3 nesildir yaşayan aileler var. Büyük anneler ve büyük babalar, anne, baba ve doğmuş çocuklar maalesef gittikçe Bulgaristan ile olan bağları zayıflıyor dedi. Diljana Budurova devamla şunları paylaştı. Onlar için her şey yeniydi. Kaldırımlar, yaya geçitleri veya çöp kovaları, Alexander Nevski Katedrali'nin büyüklüğü veya Cumhurbaşkanlığı önündeki askerlerin nöbet değişimine kadar her şey dikkatlerini çekiyordu. Onlar için her şey yeni bir duyguydu dedi. İşte böylece Bulgaristan soyut bir kavramdan Bulgar Pazar Okulu'ndaki ders kitaplarındaki resimlerden ve arkadaşlarla yapılan sohbetlerden gerçeğe dönüştü. Çocuklar kendi kokusu, tadı, görüntüsüyle yurdun varlığını hissettiler. Bulgaristan sizin için nedir sorusuna cevaben çocukların kısa cevapları duygu yüklüydü.
2: Zamenin Bulgarya dom.
0: Bulgaristan evimdir, ailemdir, tatildir, güzelliklidir, iyiliktir, vatanımdır dedi çocuklar. Diljana Budurova 25 yıldır Cervantes'in ülkesinde yaşıyor. Ancak her yıl ailesiyle birlikte ana vatanına geri dönüyor. Mart ayındaki ziyaretimde beni şaşırtacak bir şey olacağını düşünmüyordum. Ama yanılmışım dedi gülümseyerek ve şöyle devam etti. Çocukları gezdirirken kendi çocukluğuma geri döndüm. Müze ziyaretleri veya bir yerlerde yaşadığım olaylarla ilgili anılarım canlandı. Bulgaristan'dan uzak kaldığım bu yıllarda ne kadar çok şey kaybettiğimi anladım dedi Budurova. Hafif bir nostaljiyle ve aynı zamanda minnettarlıkla Bulgaristan dersi büyükler ve küçükler için devam ediyor. İspanya'nın Burgos kentindeki Rayna Knyaginya Pazar Okulu'nun öğretmenleri ve öğrencileri Bulgaristan'dan ayrılmadan önce Vasilevski Havaalanı'nda halay çekerek tekrar geri dönecekleri sözünü verdiler. Diljana Budurova sözlerini şöyle tamamladı. Binlerce kilometre uzakta olsak da biz kendimizi Bulgar hissediyoruz. Bulgaristan'la yaşıyoruz ve Bulgaristan'ı düşünüyoruz. Sizleri seviyoruz.

söyledi. Çocuklar ise şu sözlerle vedalaştılar. Her şey için teşekkür ederim. Umarım yakında yine görüşürüz Bulgaristan diyen 13 yaşındaki Vanessa'nın okul arkadaşı Simona şunları ekledi. Bulgaristan, sana mutluluklar ve sevgiler diliyorum. Umarım en kısa zamanda görüşürüz.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: 11 dilde programlarıyla dış yayıncılık misyonunu sürdürmekte olan Bulgaristan Radyosu'nun başlatmış olduğu Bulgaristan Dersi'nin ilk sayfasını İspanya'nın Burgos kentindeki Rayna Kneginya Bulgar Pazar Okulu ve onun zeki ve meraklı öğrencileriyle açtık. Devamını ilerleyen programlarda sizlerle paylaşıyor olacağız.

Bu pazarda sizinle programın devam ediyor. Yayınımızın bundan sonraki dakikalarında yerli ses sanatçılarımızın söylediği birbirinden güzel türküler dinleteceğiz. Hadi türkü sefasında bize eşlik edin.

Böylece bu pazarda sizinle programının sonuna geldik. Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe Yayınlar ekibi adına her birinize mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhaba sevgili çocuklar. Bugün mikrofon başında ben Sibel ablanız, rejide ise ses yönetmenimiz Boyan ile birlikte sizlere bir saat boyunca eşlik edeceğiz. Bulgaristan'ın dört bir yanından bizi dinleyen bütün küçük ve büyük arkadaşlarımıza kocaman bir merhaba. Köyünde, kasabasında, şehrinde, evinde, arabada ya da belki okul çantasını hazırlarken radyosunu açmış olan herkese sesleniyoruz. Bugün burada çok özel bir heyecanı paylaşacağız. Çünkü artık yaz tatilinin son günlerini geride bırakıyoruz. Yeni defterler hazırlanıyor, kalemler kalem kutularına yerleştiriliyor, çantalar kontrol ediliyor, alarm saatleri yeniden kuruluyor ve hepimizin aklında aynı kelime var, okul. Bugünkü programımızın adı da okulun ilk günü. Bazılarınız bu yıl okul kapısından ilk kez girecek. Bazılarınız ben artık okulu biliyorum diyecek. Bazılarınız ise okul sıralarındaki son

Yılına başlayacak. Anneler, babalar biraz heyecanlı olacak. Öğretmenlerimizin elinde yeni listeler, yeni planlar, belki biraz da heyecan olacak. Ama hepimizin ortak bir duygusu var. Yeni bir başlangıç. Hadi bakalım. Bugün birlikte hem konuşacağız, hem güleceğiz, hem düşüneceğiz, hem de bol bol müzik dinleyeceğiz. Hazırsanız ilk sorum geliyor. Okulun ilk günün sabahı çantanızın içinde en çok neyi kontrol edersiniz? Kalem kutusunu mu, defterleri mi, beslenme çantasını mı yoksa acaba telefonum yanımda mı diyenler de mi var? Ha, sizi gördüm. Şimdi ilk müzik molamız gelsin ve yeni okul yılını büyük bir enerjiyle karşılayalım.

Barış Manço'dan Arkadaşım Eşek. Arkadaşlık denince aklımıza gelen en neşeli şarkılardan biri. Yeni okul yılında yeni arkadaşlıklar kuracak bütün çocuklara gelsin. Bugün okulun ilk gününü konuşuyoruz. Ama hiç düşündünüz mü çocuklar, okul neden var? Ders çalışalım diye diyen oldu mu? Evet, ama sadece o değil. Ödev verilsin diye. Öğretmenlerimiz bunu duymasın. Şaka bir yana, okulun hikayesi aslında çok ama çok eski. Binlerce yıl önce insanlar henüz bugünkü gibi büyük okul binalarına gitmiyordu. Bilgiler çoğunlukla aileden çocuğa, ustadan çırağa aktarılıyordu. Birisi toprağı nasıl işleyeceğini öğreniyordu. Bir başkası hayvanlara bakmayı, bir diğeri bir alet yapmayı. Sonra insanlar yazıyı geliştirdikçe işler değişmeye başladı. Yazmak, hesap yapmak, kayıt tutmak önem kazandı. Eski uygarlıklarda çocukların ve gençlerin yazı, hesap ve çeşitli bilgiler öğrendiği yerler oluşmaya başladı. Zaman içinde okullar büyüdü, değişti ve toplumların en önemli kurumlarından biri haline geldi. Peki okulun asıl amacı nedir? Sadece matematik öğrenmek mi? Hayır. Sadece yazmayı öğrenmek mi? Hayır. Okul bir

ve bilgi verir ama aynı zamanda birlikte yaşamayı da öğretir. Sıramızı beklemeyi, bir arkadaşımız konuşurken dinlemeyi, birlikte çalışmayı, farklı düşüncelere saygı göstermeyi, yanlış yapıp yeniden denemeyi ve belki de en önemlisi merak etmeyi. Çünkü öğrenmenin başlangıcı çoğu zaman bir sorudur. Neden? Nasıl? Acaba? Eğer bir çocuk soru soruyorsa öğrenmenin kapısını çalıyor demektir. O halde bugünün küçük görevi şu olsun. Yeni eğitim yılının ilk haftasında öğretmeninize merak ettiğiniz en az bir şeyi sorun. Çünkü hiçbir soru gereksiz değildir. Bazen küçücük bir soru çok büyük bir keşfin başlangıcı olabilir.

Ve şimdi sevgili çocuklar, dikkatimizi çok özel bir gruba çeviriyoruz. Bu yıl ilk kez okul sırasına oturacak olanlara. Sevgili birinci sınıflar, bu bölüm özellikle sizin için. Belki şimdiden çantanız hazır, kalemleriniz sivrilmiş, defterleriniz tertemiz. Ama içinizden minicik bir ses şöyle diyor olabilir: acaba okul nasıl bir yer? Öğretmenim nasıl biri olacak? Arkadaş edinebilecek miyim? Ya annemi özler? Ya yanlış cevap verirsem, size bir sır söyleyeyim. Bu soruların hepsi çok normal. Çünkü ilk kez yaptığımız şeyler bizi biraz heyecanlandırabilir. Bisiklete ilk kez bindiğiniz zamanı hatırlayın. Belki düşmekten korktunuz ama

Sonra pedala bastınız, biraz sallandınız, bir kez daha denediniz ve bir gün baktınız ki gidiyorsunuz. Okul da biraz böyledir. İlk gün her şeyi bilmeniz gerekmiyor. Kimse sizden ilk gün bütün harfleri, bütün sayıları, bütün cevapları bilmenizi beklemiyor. Sizin göreviniz çok basit. Merak etmek, dinlemek ve denemek. Ve bir şey anlamadığınızda elinizi kaldırıp öğretmenim tekrar anlatabilir misiniz diyebilirsiniz. Bu utanılacak bir şey değil. Tam tersine bu öğrenmek isteyen cesur bir öğrencinin cümlesidir. Birinci sınıfa başlayacak minik arkadaşlarımız için şimdi küçük bir hayal oyunu oynayalım. Gözlerinizi kapatabilirsiniz. Düşünün, okul kapısından içeri giriyorsunuz, koridorda çocukların sesleri var, sınıfınıza giriyorsunuz, sıranız sizi bekliyor. Öğretmeniniz gülümsüyor, yanınızda sırada belki daha önce hiç tanımadığınız bir çocuk oturuyor. Ona dönüp şöyle diyorsunuz: merhaba, benim adım Sibel. İşte bazen büyük bir arkadaşlık yalnızca bir merhaba ile başlar. Bu yıl ilk kez okula başlayacak tüm çocuklara şimdiden kocaman bir alkış gönderiyoruz.

Hadi bakalım. Evet, tam da yeni başlangıçlara yakışan bir cümle. İlk gün biraz heyecan varsa derin bir nefes alın ve içinizden şöyle deyin. Hadi bakalım, başarabilirim. Peki ya okulun nasıl bir yer olduğunu zaten bilenler? İkinci sınıflar, üçüncü sınıflar, dördüncüler, beşinciler ve daha yukarıdaki sınıflar. Sizleri unutmadık. Yaz tatili nasıldı? Deniz, dağ, köy, bisiklet, futbol, telefon, oyun, geç yatmak, geç kalkmak ve şimdi biri gelip diyor ki yarın sabah erken kalkıyoruz. Amanın. Sevgili çocuklar, tatilden sonra yeniden okul düzenine geçmek bazen kolay olmayabilir. Sabah alarm çalar, gözlerden biri açılır, diğeri hala tatildedir. Sonra yataktan bir ses, 5 dakika daha, 5 dakika sonra, 3 dakika daha, sonra okula geç kaldın ve birden dünyanın en hızlı çocuğuna dönüşürüz. Dişler, çanta, ayakkabı, kahvaltı, kapı, hop. Ama yeni eğitim yılına böyle telaşla başlamak zorunda değiliz. Küçük bir öneri. Okul başlamadan birkaç gün önce uyku saatimizi yavaş yavaş düzene sokabiliriz. Çantayı akşamdan hazırlayabiliriz. Giysilerimizi seçebiliriz. Sabah kahvaltısı için biraz zaman bırakabiliriz. Böylece güne aman geç kaldım diye değil, bugün bakalım ne olacak diye başlayabiliriz. Şunu da unutmayın. Okula geri dönmek sadece derslere geri dönmek değildir. Arkadaşlarınıza geri dönmektir. Teneffüslere, şakalara, birlikte yapılan projelere. Bazen sınıfta bastırmaya çalıştığınız kahkahalara dönmektir.

Sevgili çocuklar, şimdi okulla ilgili çok önemli bir konuya gelelim. Yanlış cevap verme korkusuna. Sınıfta öğretmen bir soru soruyor, cevabı biliyor gibi hissediyorsunuz, elinizi kaldırmak istiyorsunuz ama kafanızda bir düşünce. Ya yanlışsa ve el yavaş yavaş aşağı iniyor. Tanıdık geldi mi? Şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Öğrenirken yanlış yapmak normaldir. Hatta yanlışlar çoğu zaman bize neyi henüz öğrenmediğimizi gösterir. Düşünün, bir bebek yürümeyi öğrenirken ilk adımında hiç düşmese ne güzel olurdu. Ama gerçek hayat öyle değil, değil mi? Düşer, kalkar, tekrar deneriz. Biz büyüdükçe neden kendimizden her şeyi ilk seferde doğru yapmayı bekliyoruz? Bir matematik sorusunda hata mı yaptın? Nerede hata yaptığını bul. Bir kelimeyi yanlış mı yazdın? Doğrusunu öğren. Bir sunumda heyecanlandın mı? Bir dahaki sefere biraz daha iyi hazırlan. Okulda amaç kusursuz olmak değildir. Amaç dünden biraz daha fazla öğrenmiş olmaktır. Şimdi hep birlikte yüksek sesle söyleyelim. Yanlış yapabilirim. Bir daha yanlış yapabilirim ve devamı. Ama tekrar deneyebilirim. İşte budur.

Seslenmek istiyorum. Bu yıl 12. sınıfa başlayacak gençler. Sizin için bu okul açılışı biraz farklı. Çünkü yıllardır okullar ne zaman kapanıyor diye sordunuz. Ama bu kez bir başka soru da var. Bu benim son okul yılım mı? Evet, birçok şey bu yıl son kez olacak. Son ilkokul günü, son sınıf fotoğrafları, son okul gezileri, belki son kez o koridorda zil sesini duyacaksınız. Ve ardından yeni bir dönem başlayacak. Üniversite, meslek, yeni şehirler, yeni insanlar, yeni sorumluluklar. Bu düşünce hem heyecan verici hem biraz hüzünlü olabilir ve bu çok anlaşılır. Ama size küçük bir önerimiz var. Bu yılı sadece sınavlardan ibaret görmeyin. Elbette dersleriniz önemli, sınavlar önemli, gelecek planlarınız önemli. Ama arkadaşlarınıza da bakın, öğretmenlerinize de bakın, her gün yürüdüğünüz okul koridorlarına da bakın. Çünkü bazen bir dönem değerini ancak bittikten sonra anlarız. 12. sınıfa başlayacak gençler, kendinize sorun. Bir yıl sonra nasıl biri olmak istiyorum? Sadece hangi okula girmek istiyorum değil. Nasıl bir insan olmak istiyorum? Cesur mu, çalışkan mı, sorumluluk sahibi mi, iyi bir arkadaş mı, meraklı mı, kendine güvenen biri mi? Çünkü diploma bir hedef olabilir ama asıl yolculuk kim olduğunuzu keşfetmektir. Bu son okul yılınızı güzel yaşayın. Çalışın, gülün, fotoğraf çekin, arkadaşlarınızla konuşun, öğretmenlerinize teşekkür edin ve geleceğe korkuyla değil, merakla bakın.

Şimdi de birkaç dakikamızı anne ve babalara ayıralım. Sevgili anne babalar, okulun ilk günü yalnızca çocukların ilk günü değildir. Bazen anne ve babalar için de yeni bir başlangıçtır. Özellikle çocuğunuz birinci sınıfa başlıyorsa, o küçük el okul kapısında sizin elinizi bırakırken içinizde birçok duygu olabilir. Gurur, heyecan, endişe, acaba alışabilecek mi? Acaba öğrenmeyi sevecek mi? Acaba başarılı olacak mı? Belki siz çocuğunuzdan daha heyecanlısınız. Ama çocukların okul hakkında hissettikleri üzerinde bizim sözlerimizin büyük etkisi var. Eğer sürekli bak okul artık ciddi bir şey, çok ödev olacak, derslerinde dikkat et, düşük not alırsan görürsün dersek, okul başlamadan çocukların zihninde okul bir korku yerine dönüşebilir. Onun yerine şöyle diyebiliriz: yeni şeyler öğreneceksin, yeni arkadaşların olacak, zorlandığında yanında olacağız. Her şeyi hemen bilmek zorunda değilsin ve belki en önemlisi, seni yalnızca notların için sevmiyoruz. Çocukların başarısına ilgi gösterelim ama çabuk.

etmeden çalışmak da başarıdır. Bir yarışmada birinci olmak güzeldir ama kaybettikten sonra arkadaşını tebrik edebilmek de başarıdır. Sevgili anne ve babalar, yeni eğitim yılında çocuklarımızın çantalarını hazırlamalarına yardımcı olalım ama onların yerine bütün yükü biz taşımayalım. Çünkü okul bağımsızlık öğrenilen bir yerde olmalıdır.

Ve şimdi sınıfın kapısını ilk açanlara, tahtaya ilk tarihi yazanlara, her yıl onlarca yeni ismi öğrenmeye çalışanlara, bir çocuğun anlamadım cümlesini bir daha deneyelim diye karşılayanlara seslenelim. Sevgili öğretmenler, yeni eğitim yılı sizin için de yeni bir başlangıç. Her sınıfta farklı karakterler, farklı yetenekler, farklı hayaller, bazı çocuklar çok konuşacak, bazıları sessiz kalacak, bazıları hemen anlayacak, bazıların zamana ihtiyaç duyacak. Bir çocuk matematikte harika olacak ama sınıfın önünde konuşmaktan çekinecek. Bir diğeri resimde çok başarılı olacak. Başka biri arkadaşlarının moralini düzeltmekte inanılmaz yetenekli olacak. Ve belki de bir öğretmenin en büyük gücü bütün bu farklılıkları görebilmektir. Çocuklar yıllar sonra her dersi hatırlayamayabilir ama bazen bir öğretmenin söylediği tek bir cümleyi ömür boyu hatırlarlar. Sen yapabilirsin, sana güveniyorum, bir daha dene, fikrini merak ediyorum. Bu dört cümle bir çocuğun hayatında düşündüğümüzden çok daha büyük bir yer kaplayabilir. Yeni eğitim yılında tüm öğretmenlerimize sabır, enerji, merak ve bol bol güzel an diliyoruz. Ve çocuklar, yılın ilk gününde öğretmeninize gülümseyip iyi dersler öğretmenim demeyi unutmayın.

Ve geldik okulun ilk gününü biraz daha kolaylaştıracak 5 küçük sırra. Birinci sır. Akşamdan hazırlanın. Çantanızı kontrol edin. Defter tamam. Kalem tamam. Su tamam. Ödev durun. Daha ilk gün ödev nereden çıktı? İkinci sır. Sabah kahvaltısını atlamayın. Beynimiz de enerji ister. Üçüncü sır. Yeni birine merhaba deyin. Sınıfta yalnız görünen biri varsa yanına oturabilirsiniz. Belki de yıllar sürecek bir arkadaşlığın ilk günü olur. Dördüncü sır. Bir şeyi anlamazsanız sorun. Unutmayın, soru sormak bilgisizlik değil, öğrenme isteğidir. Ve beşinci sır, kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Arkadaşınız çok hızlı okuyabilir, siz çok güzel resim yapabilirsiniz. Bir başkası müzikte yeteneklidir, diğeri futbolda. Hepimizin öğrenme hızı farklıdır. Yarışmanız gereken en önemli kişi dünkü sizsiniz. Bugün dünden bir kelime fazla biliyorsanız, bir soru fazla sorabiliyorsanız, bir şeyi biraz daha iyi yapabiliyorsanız ilerliyorsunuz demektir.

Ve yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Çocuklar, yeni bir okul yılı aslında boş bir defterin ilk sayfasına benzer. Henüz üzerinde hiçbir şey yazmıyor. Bu yıl o sayfalara neler yazılacağını bilmiyoruz. Belki yeni bir arkadaşın adı yazılacak. Belki ilk kez öğrendiğiniz bir kelime. Belki çok zorlandığınız ama sonunda çözdüğünüz bir problem, belki bir yarışmanın sonucu, belki bir gezi, belki bir kahkaha, belki de küçük bir hayal. Her gün bu deftere yeni bir şey eklenecek ve bazen günler mükemmel olmayacak. Bir sınav kötü geçebilir, bir arkadaşınızla tartışabilirsiniz, bir sabah okula gitmek istemeyebilirsiniz, bir konu size çok zor gelebilir. Ama kötü geçen bir gün, kötü geçen bir yıl demek değildir. Bir hata başarısız biri olduğunuz anlamına gelmez. Bir düşük not değerinizi belirlemez. Her yeni gün yeniden başlamak için bir fırsattır. Birinci sınıfa başlayacak minik arkadaşlarımız, cesur olun. Okula geri dönen öğrenciler, merakınızı yanınıza alın. 12. sınıfa başlayacak gençler, son yılınızın değerini bilin. Anne ve babalar, çocuklarınıza güvenin. Öğretmenlerimiz, çocukların hayallerine dokunduğunuzu unutmayın ve hep birlikte yeni eğitim yılının bize bilgi, dostluk, sağlık, başarı ve bol bol güzel an getirmesini dileyelim. Bulgaristan'ın dört bir yanında yeni eğitim yılına hazırlanan bütün çocuklara sesleniyoruz. Rodoplardan deli ormana, köylerden şehirlere, küçük okullardan büyük okullara hepinize güzel bir başlangıç diliyoruz ve özellikle okulun İlk günü okul kapısından biraz heyecanlı girenlere bir sözümüz var. Korkmayın. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. İlk gün sadece bir başlangıçtır. Adım adım öğreneceksiniz, adım adım büyüyeceksiniz, adım adım kendi yolunu bulacaksınız. Şimdi son kez hep birlikte söyleyelim. Yeni okul yılına hazırım. İşte bu. Ben bugünlük sizlere veda ediyorum. Çantanız hafif, merakınız büyük, arkadaşlıklarınız güçlü, gülümsemeniz bol olsun. Yeni eğitim yılınız kutlu olsun sevgili çocuklar. Okulun ilk gününde başarılar ve unutmayın, her büyük başarı bir zamanlar atılmış küçük bir ilk adımdır. Şimdi programımıza şarkılarla devam ediyoruz. Müzik hiç susmasın, merakınız hiç bitmesin. Gelecek sizsiniz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şu Menfericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Haftayı uğurlarken
0: Haftayı uğurlarken
3: İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftayı uğurlarken programına hoş geldiniz. Teknik yapımda arkadaşım Gergana Dramaliyeva, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Eski haftayı uğurlarken yeni haftanın daha güzel, daha sağlıklı, daha mutlu olmasını da diliyoruz değerli dinleyiciler. Her zaman olduğu gibi haftayı uğurlarken programında farklı konulara ve renkli konulara yer vermeye dikkat ediyoruz, çaba gösteriyoruz. Aynen bu akşam olduğu gibi. Sevgili dinleyiciler, Çorbacı İskok Köyü Muhtarı Sami Vezir,

Benerek Kırcalı Radyosu'na konuşurken kapya biber yetiştiricileri için yıl zayıf, masraf ise yüksek oldu dedi ve bölgede yetiştirilen Rosenka türü kalitesi ve tadıyla dillere destandır diye belirtti. Değerli dinleyiciler, genelde sonbaharda közlenmiş biber kokusu sonbaharın da son zamanlarda simgesi haline geldi diyoruz. Çünkü közlenmiş biber, kırmızı biber, kapya biber olmazsa turşu olmaz, lütenitsa olmaz ve sofranın tadı gelmez diyoruz. Ve son yıllarda Kirkuğu Belediyesi ve Çorbacıisku köyü de kapya biber yetiştiriciliğiyle ün kazandı. Ayrıca Kirkuğu Belediyesi de son yıllarda kapya biber, yani biber festivalinin ardından bereket festivaline dönüştü ve ayrıca bunda kapya biberin de katkısı çok büyük diyoruz. Ardından Bedire Halis sizi çok güzel bir hanımefendiyle, Baleci Anabel Kasabov'la tanıştıracak. Anabel Kasabov, Arjantin'de dedelerinin dilini konuşmayan ancak Bulgaristan'ın hala günlük hayatlarının bir parçası olduğu dinlerce Bulgar'ın torunlarından biriydi. Klasik bale öğretmenliği yapan Baleci Anabel aynı zamanda Buenos Aires'teki Tangra Balesi'nde Bulgar halk oyunları öğretmenliği de yapıyor. Birkaç gün önce Anabel ve annesi Ana ülkemizi, Bulgaristan'ı ziyaret ettiler. Onun izlenimlerini sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu İspanyolca masasından arkadaşımız Hristina kayda aldı ve bize aktardı. Bizler de size bale öğretmeni Anabel Kasabov'u anlatacağız bu akşam. Bu kadar sözden sonra gelin şimdi programımıza güzel bir şarkıyla başlayalım. Bir yaz günü tanışmıştık diyecek Şumen Tiyatrosu ses sanatçılarından Ahmet Tütüncü.

Sevgili dinleyiciler, Kapıya Hasadı sezonunda Kirkuk'a bağlı Çorbacı İsku ve etraf köylerinden biber üreticileri mahsulü toplamak üzere tarlalara akın ediyorlar. Yaklaşık 200 dekar biberin yetiştirildiği bu bölge, Kirkuk Belediyesi'nde kapıya üretiminde birinci sırada yer almaktadır. Çorbacı İsku muhtarı Sami Vezir, BNR Kırcalı Radyosu muhabiri Stanislava Gürgeyeva'yı konuşurken, bu yılın bazı üreticiler için iyi olurken bazıları için o denli bereketli olmadığını belirterek yıl zayıf, masraf ise büyük oldu dedi. Sözlerine göre düşük verimin sebebi havanın sıcak olması ve dolayısıyla çiçeklerin hızla kuruyup meyve verememesi oldu. Oysa burada su var ve köylüler tarlalarını sulama konusunda zorluk çekmiyorlar. Çorbacı İsku civarında toplam 200 dekarlık arazide kapya üretimi yapıldığını belirten köy muhtarı, biber tarlalarının Podkova ve Trepetlika köylerinde en çok olduğunu, hatta geçen yıla kadar en kaliteli biberin Trepetlika'da yetiştirildiğini belirtti. Bu 200 dekarlık araziyi 25-30 kadar kişi işliyorlar. Kimisi 20, kimisi 5, kimisi ise 8-10 dekar işliyor diyen Sami Vezir, daha önce dekar başına 5-6 ton kapya biber alınırken bu yıl verimin yarıya düştüğünü belirtti. Ve şunları ekledi. Bir kilo biberin maliyeti gübre ve zira ilaçlar dahil bir levanın üzerindedir. İşin kötüsü devlet tarafından sübvansiyon sağlanmamasıdır dedi. Kirkuk tarafında ekilen Rosenka türünün yörede 30 yıldan uzun zamandır yetiştirilen yerli bir çeşit olup eski biberciler tarafından korunduğunu belirten köy muhtarı, en iyi biber üreticisinden birinin Eray Ali olduğunu söyledi. 4 dekarlık tarlada eşi ve 8. sınıf öğrencisi kızıyla birlikte biber yetiştiriciliği yapan Eray Ali,

Rosenka türü biberin güzel, kalın etli ve çok tatlı olduğunu, közlenince ise kolayca soyulduğunu anlatarak bu çeşidin pazarcık tarafından gelen toptancılar arasında da rağbette olduğunu belirtti. Yıldan ve kapiye hasadından memnun olduğunu söyleyen tarım üreticisi, tarlasına 600-700 metre uzaklıkta bulunan göletten su getirerek biberi devamlı suladığını paylaştı. Biber yetiştiriciliği meşakkatli bir iştir. Tütün gibi değil, çok iş ister. İlaçlama, sulama, gübreleme var da var diyen Eray Ali, biber yetiştiriciliğini artık 20 yıldır yaptığını paylaştı. Eşiyle birlikte biraz tütün de üreterek tarım senesinin her döneminde tarla işleriyle meşgul olduklarını söyleyen çiftçi, biber yetiştiriciliği ne kadar ağır iş olsa da parası tütüncülükte olduğu gibi Şubat veya Mart ayında değil de ürün satıldıktan hemen sonra daha Eylül ayında alındığı için ailenin kışlık ihtiyaçlarını karşılamak durumunda olduğunu belirtti. Rekoltenin birçok etkene bağlı olduğunu ifade eden adam, kendisi gibi 4 dekar biber işleyen birinin yılda 20-30 bin lira kadar kazanabileceğini söyleyerek, kapıya olmasaydı gurbetçiliğe mecbur olacaktır sözlerini kullandı. Tarla ve bahçe işlerinin sırrını veren biber üreticisi, çalışmakla her şey olur. Heves önemlidir dedi. İşler, güçler çok. Tarla mesaisi ise upuzun olunca iş şevki gerçekten de olmazsa olmaz bir şart olsa gerek.

Değerli dinleyiciler, Annabel Kasabov Arjantin'de dedelerinin dilini konuşmayan ancak Bulgaristan'ın hala günlük hayatlarının bir parçası olduğu binlerce Bulgar'ın torunlarından biri. Klasik bale öğretmenliği yapan baleci Annabel aynı zamanda Buenos Aires'teki Tangra Balesi'nde Bulgar halk oyunları öğretmenliği de yapıyor. Birkaç gün önce Annabel ve annesi Ana ülkemizi ziyaret ettiler. Bu uzun yolculuklarının amacı ise Annabel'in Bulgar halk oyunlarını tanıması, bu alandaki Bulgar profesyonellerden mümkün olduğunca çok şey öğrenmesi, Arjantin'e geri dönünce bu yeni bilgileri okulundaki öğrencilere aktarmasıydı. Plovdiv, Kazanlık, Veliko Tırnovo ve Sofya'yı ziyaret eden Annabel'in sözlerine göre her yerde misafirperverlikle karşılandı ve oldukça yeni şeyler öğrendi. Bulgaristan Radyosu'na konuşan Annabel ve Ana aile hikayelerini anlattılar. Hikaye daha 1905 yılında Annabel'in

0: Büyük dedesi Panayot Kasabov'un yolculuk sırasında ölen kardeşiyle birlikte Arjantin'e gitmek üzere bir gemiye binmesiyle başlıyor. Panayot'a Arjantin'de yerleşebileceği farklı yerlerin resimleri gösterildi. O da kendisine uzakta kalan ana vatanını hatırlatan bol çiçekli bir kuzey dağlık eyaleti olan San Miguel de Tucumán'ı seçti. Oraya yerleştiğinde diğer gurbetçilerle birlikte şehirdeki varlıklı ailelerin kızları tarafından ücretsiz verdikleri İspanyolca derslerine katılmaya başladı. Tıpkı masallardaki gibi genç öğretmenine aşık oldu ve ona evlenme teklif etti. Aralarında büyük sosyal statü farkı vardı. Ancak zorlukları aşarak evlenmeyi başardılar. İkisinin biri erkek, dördü kız olmak üzere 5 çocukları oldu. En küçük kız Anabel'in anne tarafından büyük annesidir. Hikaye Ana'nın Buenos Aires'te yaşamaya başladığı ve kızı Anabel'in de takip ettiği bale sanatı yolunu seçtiği günümüzde devam ediyor. Diyor. Anabel Bulgaristan Radyosu'na verdiği demeçte şunları anlattı. 2018 yılından beri grubu yönetiyorum. Ancak grup Buenos Aires'teki Arjantin Bulgar Vakfı'nın kurulduğu 1980'li yıllardan bu yana varlığını sürdürüyor. Arjantin'deki Bulgar toplulukların bazı zorluklarla karşılaştığı dönemde grup bir süreliğine dağıldı. Şimdi grupta Bulgarların torunları ve halk danslarını seven Arjantinler yer alıyor. Şehir idaresi bizi her zaman farklı toplulukların etkinliklerine davet ediyor. Buenos Aires'te ise Bulgaristan gününü kutluyoruz diye belirtti Anabel ve şöyle devam etti. Bulgaristan ve Arjantin arasındaki mesafe oldukça büyük. Bulgar folklorunu buradan grup için yeterince profesyonel bir şekilde takip etmemiz zor. İnternetten online dersler alarak, çeşitli sayfaları takip ederek, materyaller tatisi yaparak çalışıyoruz. Şimdi Arjantin'e ulaşamayan birçok yeni beceriyi götüreceğim. Sofya'da bir dans okulunu ziyaret ettim. Uzun günlerdi, sabah başlıyordum ve mümkün olan tüm derslere katılarak akşam bitiriyordum dedi. Peki Arjantin'deki Bulgarların torunları etkinliklerini nasıl düzenliyor acaba? Arjantin'de Bulgar kökenli vatandaşların bir araya geldiği 5 Bulgar topluluğu bulunmaktadır. Kuzeyde Chaco eyaletinde ve güneyde Comodoro Rivadavia'da, Berisso'da ve başkentte bulunuyorlar. Köklerimizi canlı tutmaya çalışıyoruz. Yaşlılar gençlere Bulgarların yaşamını, farklı bölgelere özgün yemekleri, geleneksel dansları ve kıyafetleri anlatıyorlar. Bu kolay değil. Ancak ortak çalışmalarla köklerimizi canlı tutuyoruz ve geleneklerimizi Arjantin'de yayıyoruz dedi Anabel. Peki Anabel kendisini daha çok Arjantinli mi yoksa Bulgar mı hissediyor? Anabel şöyle cevap verdi.
1: Bueno, acá me sentí muy cómoda la verdad.
0: Elbette kendimi Arjantinli hissediyorum ancak aynı zamanda Bulgaristan'ı kalbimde hissediyorum. Çünkü ailem her zaman Bulgar geleneklerini korudu. Bale grubunu yönetiyorum ve Bulgaristan'ı tanıtıyorum. Bulgaristan hayatımın her gününde var. Dolayısıyla yarı Bulgarım dedi. Yurtdışı Bulgarlar Yürütme Ajansı ülkeye geldiğinde Anabel'e yardımcı oldu. Sofya'daki Ulusal Dans Sanat Okulu ile iletişime geçerek onun 8. sınıftan 11. sınıfa kadar olan farklı yaş gruplarının derslerine katılmasını sağladı. Yurtdışı Bulgarlar Yürütme Ajansı'nın Latin Amerika baş uzmanı Iva Kurumova, Anabel'in ülkemizde geçirdiği zaman diliminde yeni danslar öğrendiğini, bizzat danslara katıldığını paylaştı. Bulgaristan'dan ayrılırken Anabel'e Arjantin'deki Bulgar halk dansları hayranlarını sevindirmeye devam edeceği otantik halk kıyafetleri hediye edildi.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Haftayı Uğurlarken programı devam ediyor. Perşembe günü canlı yayının sonunda gelen güzel bir mesajı okumak istiyorum. İsperihim Belinti köyünden devamlı dinleyicimiz Erhan İbrahim bize yazmıştı. Merhabalar, ben Erhan. Bugün kiraz bahçesinde çalışan işçi arkadaşlarımı, özellikle sizi ve ekibinizi selamlamak istiyorum. Sağ olun, var olun diye belirtmişti. Erhan Bey, bu güzel dileklerden, bu güzel mesajlardan dolayı size teşekkür ediyoruz ve merak ediyoruz. Kiraz bahçesinde çalışan işçi arkadaşlarınız acaba ne yapıyor? Kazıyor mu, çapalıyor mu veya ağaçlardaki kuru dalları mı kesiyor diye merak ediyoruz efendim. Bereketli kiraz hasatları da diliyoruz. İnşallah bu kış kar olur ve meyve bahçeleri böyle doya doya suya doyarlar. Çünkü bu yaz kuraklık gerçekten her şeyi, özellikle de meyve fidanlarını olumsuz etkiledi diyerek arkadaşım Gergana ile birlikte sizin için tam 3 tane kiraz türküsü seçtik. Önce dallar bastı kiraz diyeceğiz sizin için. Hadi hep beraber dinleyelim.

Ve söz verdiğimiz gibi daha iki türkümüz var. Özellikle geçirdiğimiz güzel, bereketli kiraz hasadını da hatırlıyoruz, hatırlatıyoruz. Önce Raziye Fazlı "Al kirazım" diyecek. Ardından ise eski Kolarovgrad, şimdiki Şumen ismini taşıyan Şumen Tiyatrosu folklor grubundan Yüce Dağ Başında Üç Kiraz türküsünü bizler armağan ediyoruz ve Nihat İsmail'e kendisine gönderiyoruz. Nihat İsmail bizden telefon numaralarımızı istemişti. Umarız hem telefonla hem de mesajla yayınlarımıza katılır. Profiline bakılırsa kendisi Zavet'te yaşıyor. Nihat İsmail, aramıza hoş geldiniz diyoruz ve sıradaki türkülerimizi size de armağan ediyoruz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, sırada Kırcali Dostlar grubundan türkülerimiz olacak. Hepinize bu akşam ve geçirdiğimiz haftalarda bizi sabah, öğlen, akşam dinleyen tüm dinleyicilerimize Dostlar grubunun türküleri armağan olsun. Ayrıca Rodoplara, Kırcali'ye, Dostlar grubu üyelerine selam olsun diyerek türkülerine kulak veriyoruz.

Sevgili dinleyiciler, bir haftayı uğurlarken programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda arkadaşım Gergana Adramaliyeva, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Hayırlı, mutlu akşamlar dileklerimizi iletirken yeni haftanın daha güzel, daha sağlıklı,